0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Herkese esenlik olsun. Sohbetin, enerjinin, ruhsal sözün doğru adresindesiniz. Radyo Maranata'ya, internet radyomuza hoş geldiniz efendim. Hayatın İçinden adlı programımıza başlıyoruz. Ben Sedat.
2: Ben Daniel.
0: Hayatın İçin programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata internet radyosunda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da. Evet Daniel, bu hafta programımıza, stüdyolarımıza kimi getirdin, kimi kolundan tutup misafir ettin bakalım.
2: Evet, bugün çok değerli olan Göksel kardeşimiz burada, bizi kırmadı. Bugün bize katıldı, teşekkür ediyoruz. Pendik Protestan Kilisesi'nin önderi Pendik'ten. Hoş geldin Göksel.
6: Hoş bulduk, ben de çok mutluyum burada olduğum için.
0: Evet, hoş geldin Göksel'e diyoruz. Şimdi hatırlatma yapalım istersen Daniel. Göksel'le sohbetimize başlamadan önce Radyo Maranata dinleyicilerimiz bize ulaşmak istiyorlar. Hangi e-mail adreslerinden ulaşıyorlardı?
2: Evet, bize ulaşmak için sorularını, düşüncelerini yazmak için hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirler. Yine aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirler.
0: Evet efendim, Hayatın İçinden programı başlıyor ve bu hafta Daniel bize bir konu seçmiş ve bu hafta Göksel'le bu konuyu konuşacağız, yüreğimizi paylaşacağız, Tanrı sözüne bakacağız. Bugün sevinç üzerinde, mutluluk üzerinde konuşacağız. Herkes mutlu ve sevinçli olmak istiyor tabii ki bu hayatta ve mutlu olmak, sevinçli olmak hepimizin hakkı. Bununla ilgili aslında konuya girmeden önce YouTube'dan sokak röportajlarını falan seyrettim Göksel ve oradaki birkaç... sokak röportajını okuyacağım. Ondan sonra sana ilk sorumu soracağım. 17 yaşındaki bir çocuğa soruyorlar. Sevinçli misin, mutlu musun? Verdiği cevap şu oluyor. Hayır, niye diye? Çünkü sevgilim yok. Diğerine soruyorlar, yanındaki arkadaşına. Mutlu değilim. Bilmiyorum nedenini. Sakince böyle cevap vermiş. Sonra diğer bir bayana soruyorlar. Bir süre mutlu oluyorum. Sonra zorlanıyorum. İşte aile, yemek, ev, sürekli aynı şeyleri görmekten, aynı şeyleri yaşamaktan sıkılıyorum. Sevinç vermiyor artık bir şeyler bana. Aynı şeyleri yaşamak beni mutlu etmiyor sanırım falan diyor. Sonra başka birine daha soruyorlar. Param var, huzurum da var. Durumu iyi olan biriyle konuşuyorlar. Sonra yine başka bir bayanla daha konuşuyorlar. Huzurluyum, maddi imkanlarım var, ailemle iyiyim. Mutluyum yani diyor. Böyle birkaç tane röportajı not ettim. Evet, ilk sorum sana. Göksel, sevinç ve mutluluk nasıl hissediyorsun? Bu soruyu sana sorduğumda, insanların verdiği bu cevaba da baktığımızda sen nasıl tanımlardın? Biraz senden duyalım bugün.
6: Mutluluk ve sevinç kavramının sürekli bir şeylere bağlı olduğunu görüyoruz. Yani herkes bir sebep sunuyor. Diyor ki param var, mutluyum, huzurluyum. Veya tersine baktığımızda da bu sefer sevgilim yok, o zaman mutsuzum. Yani bir neden var ve mutluluk veya mutsuzluk bunun bir sonucu olarak göze çarpıyor. Ama genel itibariyle şöyle söyleyebiliriz ki mutluluk veya sevinç dediğimiz kavramlar esasında bir şeylere sahip olmak ve o şeye sahip olmaktan mutlu olmakla ilgili. Yani istediğim şeye sahipsem mutluyum, istediğim şeye sahip değilsem mutsuzum. Ve orada bir cevap benim dikkatimi çekti. Bir zamanlar iyiydim ama sonrasında tekrar rutine döndü, tekrar mutsuz oldum. Bunu da çok görüyoruz. Şöyle bir örnek vermek istiyorum kendi hayatımdan. Hayatımda ilk arabamı aldığımda inanılmaz mutluydum. Öyle mutluydum ki ara ara pencereden çıkıp böyle bakıyordum. Araba orada duruyor mu? Yoksa işte geçen arabalar yan dikiz aynalarına değiyor mu? Birisi arabamı çiziyor mu? Ve sürekli bir sebep bulup arabayı kullanmak istiyordum. Hani arkadaşlarıma diyordum ki haydi şimdi çıkalım gezelim biraz arabayla. Ve sonra bir iki ay geçtikten sonra arabamın olması artık beni eskisi kadar mutlu etmemeye başladı. Çünkü buna alıştım ve o zaman yani arabaya binip yani ihtiyacım olmadıkça arabayı kullanmamak gibi bir düşünceye kapıldım. O zaman Benim sokak röportajlarından çıkardığım sonuç şu. İnsanlar bunu bir sebebe bağlıyor ve ne yazık ki bu mutluluk dediğimiz kavram geçici bir kavram.
2: Evet. Aslında yani bunu düşünebiliyoruz değil mi? Her insan dediğiniz gibi sevinçli olmak istiyor ve geçici işte sevinçli olduğumuz konular var, noktalar var. Bir şeylere sahip oluyoruz, mutlu oluyoruz. Ama şunu da ben fark ediyorum yani özellikle bu zamanlarda şu anda da ülkemizde de bazı zor durumlar var. Ekonomik olarak çok sıkıntılar var. Yani genelde insanları çok mutlu görmüyorum. Böyle çok sevinçli de görmüyorum. Çünkü zorluklar var, sıkıntılar var, ekonomik zorluklar var. Ve istedikleri olmadığı için insanlar çok fazla da mutlu olamıyor. Çünkü çaresiz çok insan var. O zaman şunu da sorabiliriz belki bizim sevincimizi kaçıran, bizi mutlu etmeyen şeyler de var. Bunlar neler olabilir? Yani neler bizim sevinmemizi engeller, neler bizim sevincimizi çalar? Bunları da belki düşünmek öncelikli olarak iyi olur. Örneğin ne bileyim, mesela ben bir örnek verebilirim. Bir iş başvurusuna başvurdun ama reddedildin, kimse seni kabul etmedi. Hemen üzülmeye başlarsın.
0: Evet.
2: Yani bunun gibi sebepler olabilir. Ya da biraz önce dedin ya işte kız arkadaşı oldu, mutlu oldu ama iki dakika sonra kız arkadaşı ya da bir hafta sonra kız arkadaşı terk etti onu. Sevinç gitti, mutluluk bunun gitti da. İşte dediğin gibi. Yani sevincimizi çalan şeyler başka neler olabilir?
0: Tabii senin dinine bağlı olarak da yani yaşam şartları pahalı, insanı çok zorluyor. Odak noktası olunca insanlar gerçekten sevinç ve mutluluğu bir türlü dengeleyemiyor. Sen bu konu hakkında neler söylemek istersin Göksel?
6: Eğer sevincimizi ve mutluluğumuzu belli şartlara bağlarsak bir anlamda o duyguların kölesi haline geliyoruz. Şunu söyleyebiliriz, bir insan diyebilir ki ben uyuşturucu kullandığımda mutlu oluyorum, sevinçli oluyorum. Çünkü o bana kendimi iyi hissettiriyor. O zaman bu bir anlamda şunu gösteriyor. Mutluluk eğer asıl amaç olduğunda, mutlu olmak asıl amaç olduğunda biz o zaman mutlu olmak için her şeyi yapabiliriz. Bizi mutlu eden her şeyi yapmakta özgürüz gibi bir sonucu çıkartabilir bizi. Ve bu da oldukça tehlikeli bir durum.
0: Anladım. Evet, ben bir de şey fark ettim. İnsanların odak noktası neyse o odak noktasına göre duygularını yönlendiriyorlar. Öyle diyebilir miyiz? Yani insanlar çok zor durumda olurken bile mutlu olmayı başarabilir isterse, değil mi Göksel? Yani mesela işte kız arkadaşı yok, işte maddi durumu kötü ama insanlar mutlu olmayı becerebiliyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar sence?
2: Becerebiliyorlar mı bilmiyorum. Onu da düşünmek lazım.
0: O tartışılıyor yani, evet. Ama becerenler var. Hamdolsun iyiyim. Mesela birine soruyorum. Hakikaten ne zaman sorsam hamdolsun iyiyim, mutluyum, Rab'le mutluyum, Tanrı'yla mutluyum.
2: Yani böyle cevaplar Hristiyan olarak imanlı.
0: Yani Hristiyan değilim. Diğer farklı inançlardan da olan insanlar ama bunun kapama mı diyelim? Aslında bunlar derin konular. Girecek miyiz onlara bilmiyorum ama o zaman şey, belki de dünyada iki çeşit sevinç olduğunu düşünüyorum. Belki buraya bakarsak. Birincisi yani biraz önce saydığınız gibi olaylara, durumlara bağlı olarak oluşan geçici sevinç. Diğeri ise olaylara ve durumlara bağlı olmayan sevinç. Nedir bu sevinç? İşte İncil'de kutsal ruhun insanlara verdiği armağanlardan, meyvelerden bahsediyor. Belki biraz onlardan bahsedebiliriz. Göksel, bu kutsal kitaba birazcık girersek bu sevinçler neler var? Bunlar hakkında birazcık açabilir miyiz? Hem bir lider olarak bakış açını hem de hem cemaatin olarak onlarla olan iletişim açısından hem de hayatın içinden biri olarak ne düşünürsün? Fikrini almak isteriz senin.
6: Sevinç ve mutluluk kutsal kitaba göre olaylara veya durumlara veya bizim hislerimize bağlı olarak gelişen bir durum değil. Bunu Paulus'un hapiste yazdığı mektuplarda görüyoruz. Kendisi zincire bağlı haldeyken dahi yazdığı mektuplarda tekrar söylüyorum, Rab'de sevinin, sevinçle coşun diyor onu okuyan, mektubu okuyan kişilere. O zaman şunu görüyoruz. Paulus'un mutlu olmak için, sevinçli olmak için, huzurlu olmak için bir sebebi var mıydı? Hapisteydi, belki idam edilecekti, belki bir daha tekrar özgürlüğüne kavuşup kavuşmayacağı belli değildi. Peki Paulus'u böyle yazmaya iten neydi? Çünkü onun sevinci olaylara, durumlara bağlı bir sevinç değildi. Rab'deki sevinçti. Ve Rab'deki sevinç, Rab'be bağlı olan her şeyde olduğu gibi sonsuzdur. Ve sonu gelmez, asla durumlara bağlı değildir. Ve bir önemli nokta da şu, Rab'deki sevinç umutla bağlantılıdır. Bizler durumlar kötü gittiğinde dahi bir umuda sahipsek, sevinmek için, mutlu olmak için her zaman bir sebep bulabiliriz.
2: O zaman onu diyebiliriz değil mi? Yani aslında iki çeşit sevinç var, mutluluk var. Birincisi söz ettiğiniz gibi durumlara bağlı, olaylara bağlı. İşte istediğimiz şeyler yerine geldiği zaman mutlu oluyoruz. İşte paramız bolsa mutlu oluyoruz. İşte kız arkadaşımız bizi kabul ederse, insanlar bizi kabul ederse mutlu ve sevinçli oluyoruz. Ama işte bir arabaya sahip olduğumuz zaman dediğin gibi sevinçli, mutlu oluyoruz. Ama bunlar hep gelip geçici olan dünyasal belki sevinçler, mutluluklar diyebiliriz. Ama gerçekten de bir de zor zamanlarda, özellikle sıkıntı zamanlarındayken bile sevinçli olmayı seçebileceğimiz, dediğin gibi Paulus'un örneğinden verdiğin gibi durumlarda hayatlarımızda var.
0: Ya en son kullandığın cümleye ben biraz takıldım. Aslında iyi anlamda umuda sahip olmak. Umuda sahip olmak düşündürüyor beni Göksel. Yani biz nasıl bir umuda sahip olacağız? Yani ben hakikaten zor durum. Mesela sen aslında bir danışmana gidiyor gibi ben sana soracağım da şu an. Yani hakikaten umutsuzum. Sana geldim. Ya Göksel, ya maddi imkanlarım şu an çok zorlanıyorum. Ama şu var bu var sayıyorum sana. Benim umuda sahip olmam, beni teşvik etmek için yani beni nasıl teşvik ederdin, beni nasıl böyle ayağa kaldırdın? Çünkü az önce paylaştığın şeyler çok özel şeyler, Paulus'un paylaştığın sözler. Bu umuda sahip olmak istiyorum. Bana yardım eder misin Göksel? Nasıl bunu şey yapabilir? Bilmiyorum, senin için biraz açıklayıcı oldu mu? Çünkü umut çok önemli bir kavram, mutlu ve sevinçli olmak için. Ne derdin bana yani? Veya kutsal kitapta bununla ilgili neler görüyoruz?
6: Şimdi burada iki önemli nokta göze çarpıyor. Birincisi, bu hayat bizim yaşayacağımız sonsuz hayat değil. Bu beden bizim sonsuza dek sahip olabileceğimiz bir beden değil. Yeni bir yaratılış olacak, yeni bir gök, yeni bir yeryüzü olacak ve bizler tekrardan çok daha başka bir bedenle, çok daha yüce bir bedenle yaratılacağız ve sonsuz bir yaşam süreceğiz Rab'le birlikte. İlk nokta bu. Ve bunu düşündüğümüzde şimdiki sınırlı yaşam, 60 yıl, 80 yıl ne kadarsa artık ömrümüz, yaşayacağımız bütün zorluklar bir nevi katlanmamız gereken ufak problemlermiş gibi geliyor göze. Çünkü sonsuzluğun yanında 60 yıl, 80 yıl nedir ki böyle baktığımızda? İkinci nokta ise şu, Rab'de olan umut. Ne demek istiyorum Rab'de bir umudumuzun olmasıyla ilgili? Biliyoruz ki Rab bizim çobanımızdır. Mezmur 23'te şöyle söylüyor. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü Rab'bin her durumda, her koşulda kontrolü elinde tuttuğunu bilir bir imanlı. Ne kadar zor durumda olsak da. Yani ben biraz sonra çıkıp hastanede kontrole gitsem ve doktor bana kanser olduğumu söylese ve hatta çok az bir ömrüm kaldığını söylese dahi şunu düşünüyorum. Rab bu durum üzerinde de etkendir. Rab bütün kontrolü elinde tutuyor ve Rab beni gözetiyor ve her zaman benim iyiliğim için etkindir. O zaman bu bilinçle baktığımızda karşılaştığımız şeylere değil, sorunlara değil fakat Rab'be gözümüzü dikiyoruz. Ve Rab'be baktığımızda kötü bir şey görmek için, umutsuz olmak için, mutsuz olmak için, sevincimizi kaybetmek için hiçbir sebep yok.
2: Evet, yani bir ayet aklıma geldi aslında. Tabii ki bu kutsal kitapta, İncil'de yazıyor. Gözümüzü imanımızın öncüsü olan İsa'ya dikelim diyor. Yani bu dünyadaki zorluklara, sıkıntılara odaklandığımız zaman evet gerçekten de sevincimiz kaybolabilir. Maddi durumlara, ekonomik sıkıntılara, aile içi problemlere. Tabii ki bunlar var, bunları yaşıyoruz ama bunların dışında en öncelikli olarak yani bu umuda tutunmak için Rab'be bakmak ve Rab'be odaklanmak en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii Rab de bize mutluluk vermek istiyor. Aslında bunu da yani bu dünyada yaşarken düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Yani Rab bizi sevindirmek istiyor. Bizim isteklerimizi yerine getirmek istiyor. Çünkü bir babadır o. Bir baba nasıl çocuğunun mutlu olmasını, sevinçli olmasını istiyorsa işte Tanrı da aynı şekilde bizim iyiliğimiz için, bizim mutlu olmamız için, bizim sevinçli olmamız için birçok şeyleri de hazırlayacağını ve bize vereceğini bir taraftan da düşünüyorum. Yani bu zorluklar olmasına rağmen, zorlukların içindeyken bile bu sevinci bize vermek istediğini ben açıkça düşünüyorum.
0: Kutsal kitabı şimdi aslında birazdan kısa bir mola vereceğiz ama kutsal kitabı şimdi burada bekletelim biraz ama bir şey soracağım. Tekrar kutsal kitaba geri geleceğim de. Bazı insanlar soruyorlar, sevinç ve mutluluk arasında bir ince bir çizgi, bir farklılık var mı? Siz bu tanımı nasıl tanımlardınız? Aslında bunu da en başta soracaktım ama sevinç ve mutluluk aynı şey gibi gözüküyor ama aralarında küçük de olsa bir farklılık var değil mi? Sevinç galiba tarif edilemez bir şey mi? Mutluluk tarif edilir mi? Buna nasıl bakıyorsunuz? Bakış açınızı da görmek istiyorum. Şu anda aklınıza ne gelse cevap verin. Mesela Göksel, sevinç ve mutluluk arasında bir fark var değil mi, ufak da olsa?
6: Benim düşünceme göre sevinç daha uzun vadeli bir duygu. Fakat mutluluk daha kısa. Şu anda mutluyum. Yarım saat sonra mutsuzum. Ama sevinç, sanki sevinci kaybetmek de daha uzun süren bir şey. Sevince sahip olmak da bir daha uzun süren bir durum. Ama mutluluk daha kısaymış gibi geliyor bana. Daha anlık.
2: Ben şey yazmıştım. Yani çok istenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyumsanan bir coşku oluyor. Yani sevinç. O anda işte bir şey istediğimiz zamanlarda, yani sözlük bunu söylüyor. İstediğimiz şey, hoşa giden şey olduğu zaman bir sevinç oluşuyor. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi, yani Rabbim bize vermiş olduğu sevinç çok daha farklı, çok daha üstün bir sevinç duygusu.
0: Amin. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde aslında birlikte şu konuyu konuşabilir miyiz? Yani zor durumlarda, olumsuzluklarda sevinebilmemiz mümkün mü? Bunun adımları nelerdir? Zorlansak da nasıl adımlar atabiliriz? Kutsal kitapta hangi örnekleri görüyoruz? Bu bölümü Pastör Göksel ve Daniel ile birlikte konuşacağız. O zaman bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir mola ve tekrar birazdan birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
4: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
4: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Onda sevinç bulur yüreğimiz çünkü onun kutsal adına güveniriz. Mezmurlar 33-21. Evet, ilk bölümümüzde sevinç hakkında konumuz böyleydi, başladık. Ve Pastör Göksel bugünkü misafirimiz. Ama ondan önce kısa bir özet geçelim. Daniel bize bir örnek anlatacak ikinci bölüme devam ederken.
1: Evet, sevinç üzerinde konuştuk ve birçok şeyin biz birçok şeye sahip olduğumuz zaman mutlu olduğumuzu, sevinçli olduğumuzu konuştuk. Bu dünyada birçok şey bize sevinç verebiliyor ama aynı zamanda ona ulaşamadığımız zaman, istediğimiz şeylere ulaşamadığımız zaman üzüldüğümüzü, mutlu olmadığımızı biraz konuştuk. Ancak ben onu belki eklemek istiyorum. Tanrı bize bu dünyada yaşarken de mutluluk ve sevinç vermek istiyor diye düşünüyorum. Yani bunun örneğini de biz kutsal kitapta görüyoruz. Sonra Sedat, senin sorduğun o soruya belki geçeriz. Olumsuzluklarda nasıl sevinebiliriz diye. Şunu söyleyebilirim. Yani gerçekten Tanrı bizi seviyor ve dediğim gibi ilk bölümde bizim babamız olduğu için bizi mutlu etmek, bizi sevinçli kılmak istiyor. Bunun için bir örnek aklıma geliyor. Kutsal kitaba da baktığımız zaman eski antlaşmada Yaratılış 18. bölümde biliyorsunuz İbrahim ve Sara vardı. Ve Sara'nın bir çocuğu olmuyordu ve uzun zamandır çocuğu olmuyordu ve bu onun için çok zor bir dönemdi. Çünkü o zamanki dönemlerde çocuğunun olmaması çok büyük bir utanç meselesiydi. Ve ilginçtir, Tanrı'nın işte melekleri geliyor ve İbrahim'le Sara'ya konuşuyorlar. Ve orada Sara'nın söylediği bir söz var, Yaratılış 18-12'de diyor ki, "İçin için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim?" diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Yani yaşlı ve umutsuz olmalarına rağmen Tanrı onlara bir umut veriyor. Senin ilk bölümde söylediğin gibi Göksel. Yani evet, senin bir çocuğun olacak. Ben senin çocuğun olmasını istiyorum diye. Ve daha sonraki zamanda görüyoruz ki Sara umutsuz olsa da kendi bedensel özellikleri çocuk doğurmasına imkan vermese de Tanrı'nın sayesinde bu çocuğu doğurabiliyor. Ve mutlu ve sevinçli olabiliyor. Yani aynı şey Hanna için de geçerli ve o da diyor ki Rab'de bulduğum sevinçle yüreğim coşuyor. O zaman bu bizim için önemli diye düşünüyorum. Biz ancak gerçek sevinci Rab'de ve onda olan umuda bakarak bulabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman arada sorduğum soruyu Göksel'e tekrar yenilemek istiyorum. Zorluklarda, sıkıntılarda, olumsuzluklarda nasıl sevinebiliriz? Bu mümkün mü sevgili Göksel? Bize neler söyleyebilirsin bu konu hakkında?
2: İlk bölümde Paulus'un hapishanede yazdığı bir mektuptan bahsetmiştim. Şimdi iki farklı örnek vermek istiyorum gene kutsal kitaptan. İlki Elçilerin İşleri 2. bölüm ve 46. ayette şöyle söylüyor. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Nasıl bir durumdaydı o zamanki imanlılar? İnanılmaz bir baskı altındalardı. Mesih çarmıhta öldürülmüştü, verilmişti. Yeni bir topluluk vardı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yeruşalim'de istenmiyorlardı. Kudüs'ü terk etmeleri isteniyordu ve herkes onlara karşıydı ve onlar azınlıktı. Ama sevinç içinde. Neden? Çünkü kurtuluşlarını biliyorlardı, kurtulduklarını biliyorlardı ve Tanrı ile bir ilişkiye sahiplerdi. İkincisi ise gene Elçilerin İşleri 5. bölüm ve 41. ayette. Bu sefer Yahudi din bilginleri bir kurul yapıyorlar ve elçilere diyorlar ki İsa'nın adıyla öğretmeyin, bunu yasaklıyoruz. Ve onlar da diyorlar ki hayır, biz bunu yapamayız, biz bildiğimizi anlatmadan edemeyiz. Ve kamçılanıyorlar, hakaret ediliyor onlara ve sonunda şöyle söylüyor Elçilerin İşleri 5. bölüm 41. ayette. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. Bir insan neden hakarete uğradığı için sevinir? Ben size sormak istiyorum şimdi. Sizce neden sevinir?
1: Normal şartlarda sevinemez aslında.
2: Değil mi? Evet. O zaman bildiğimiz dünyanın bize öğrettiği tepkiler dışında farklı tepkiler veriyor imanlılar durumlara ve şartlara karşı. O zaman şunu görüyoruz. Bizler eğer Rab'de olan kurtuluşumuza ve içimizdeki umuda, içimizdeki imana güvendiğimiz zaman onun dışında insanların bize nasıl davrandığı, hakarete mi uğradık, değersiz mi görüldük, dövüldük mü, sövüldük mü, bunların bile bir anlamı kalmıyor. Ve biz o umuda doğru koşarken sadece Rab'be hizmet etmenin verdiği huzurla sevinebiliyoruz ve yüreğimiz sevinç doluyor.
1: O zaman şunu da ekleyebiliriz belki. Galatyalılar 5. bölüm 22. ayette Tanrı'nın ya da işte kutsal ruhun bize vermiş olduğu sevinçten, üründen, meyveden bahsediyor. Bu tıpkı senin söylediğin gibi olumsuz şeyler yaşasak da bize sevinç veren bir varlık var. Hem ondaki olan kurtuluş umudumuz hem bize verdiği sevinç. Ama onu okuyayım istiyorsanız. Galatyalılar 5.22'de diyor ki ruhun ürünü, yani kutsal ruhun bizim içimizde oluşturduğu ürün, meyve nedir? Diyor ki sevgi, sevinç, işte bizim konumuz bugün bu, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Yani kutsal ruh bizim içimizde bu olumsuz şeyler yaşadığımız zamanlarda da içimizde bu sevinci oluşturuyor. Yani bizim kendi başımıza dediğin gibi hakarete uğradığımız zaman hiçbir kimse normal şartlarda sevinemez. Ama kutsal ruhun içimizde yarattığı bu sevinçten olan doğan bir şey diye düşünüyorum.
0: Yani gerçek sevinci ancak Tanrı'nın yani kutsal ruh aracıyla yani bulabileceğimizi hatırlamalıyız. Hı hı. Bunu söylüyorsunuz ikiniz de. Bunu söyledikten sonra bizler Tanrı'nın gücünden ayrı olarak hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman bu da kutsal ruh aracılığıyla oluyor. Yani kendi çabalarımızda olmuyor. Ne kadar uğraşsak da uğraşalım. Eğer ya kendi çabamızda olursak mutsuz olacağız. Sizin hı hı. konuştuğunuzdan toparlamak gerekirse bunu anlıyorum. Peki aslında kutsal ruh dediniz. Bu kutsal ruh biraz bahsedebilir miyiz? Yani İsa Mesih ile olan bağlantısı, İsa Mesih kutsal ruh aracıyla bizi nasıl böyle teşvik ediyor? Yani dua etmek mi bunun içerisinde var? Tanrı sözünü okumak mı var? Bunu biraz açabilir miyiz? Birazcık dinleyicilerimiz merak edecektik. Aa, bu hangi ruh? Yani Radyo Manata dinleyicilerim eminim merak etmiştir. Hangi ruhtan bahsediyorlar bize? Bizi mutsuzken mutlu hale getirebilecek bu ruhun kaynağı nereden geliyor? Yani böyle bir dinleyici sorusu olsa ne derdiniz?
1: Yani üçlü birlikten belki bahsederken tabii Tanrı'nın üçlü birliği. İsa Mesih'in biz bu dünyaya geldiğini biliyoruz 2000 küsur yıl önce. Ama İsa Mesih göğe alındıktan sonra dedi ki sizi yalnız bırakmayacağım, sizi öksüz bırakmayacağım ve ben size kutsal ruhu göndereceğim. O sizin içinizde olacak, sizin içinizde yaşayacak ve sizi yönlendirecektir. O zaman işte bu kutsal ruh iman eden insanların içinde yaşıyor ve onlara işte bu sevinci vermek istiyor.
0: Bu sevinç tabii ki kim aracılığıyla bize geliyor? İsa Mesih aracılığıyla bize geliyor. O zaman biraz programımızın devamında İsa Mesih hakkında da biraz konuşabilir miyiz? İsa Mesih bize sevinç vermek istiyor. Doğru değil mi Göksel?
2: Doğrudur.
0: Nasıl vermek istiyor? Yani ben şimdi İsa'nın hayatına bakıyorum. Hakikaten yani türlü türlü zorluklarla karşılaştı. Türlü türlü denenmelerle karşılaştı. Acılarla karşılaştı. Ama her zaman dua ederek mutlu kalmayı, sevinçli kalmayı başardı. Tabii onun fiziksel yapısı mükemmeldi. Çünkü Tanrı ile olan ilişkisi güçlüydü. Biz o kadar olamıyoruz ama ona benzer olabiliyoruz. Bunun kaynağı neydi? İsa Mesih'in buradaki rolü neydi? Birazcık Göksel bunun hakkında konuşabilir miyiz acaba?
2: İsa Mesih'in müjdelere baktığımızda zaman zaman hatta gayet sık ıssız sessiz yerlere gittiğini ve babasına dua ettiğini okuyoruz. Özellikle de son zamanlarda artık ölümünün yaklaşacağı zaman geldiğinde Getsemani bahçesinde de aynı şekilde dua etti. O zaman şunu gördük biz İsa Mesih örneğinde. Bizler imanlılar olarak her zaman Tanrı'yla bir iletişim halinde olmalıyız ve sürekli dua etmeliyiz. Ve bir diğer önemli nokta da şuydu. İsa Mesih şöyle dedi. Baba benim değil ama senin istediğin olsun. Senin isteğin nasılsa o gerçekleşsin. Bizler dualarımızda, yaşadığımız sorunlarda, karanlık ölüm vadilerinden geçtiğimizi düşündüğümüz zamanlarda dahi eğer şunu diyebilirsek Rab benim değil ama senin isteğin olsun. İşte o zaman yüreğimize o sevincin ve esenliğin gelmemesi için de hiçbir sebep kalmaz. Çünkü şunu eklemek istiyorum. Bizim düştüğümüz en büyük hata her şeyin en iyisini kendimizin bildiğini düşünmemiz. Bir örnek geldi aklıma. Biz üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaşımız vardı. Ortaokul ve lise yılları boyunca hep hukuk okumak istedi. Ve dedi ki bu benim için en doğru şey. Ve hep o çerçevede çalıştı. Ve en sonunda hukuk fakültesini kazandı. Dedi ki harika, çok mutlu olacak. Ama bir sene okuduktan sonra dedi ki bu bana göre değilmiş. Ben mutlu değilim. O zaman tekrardan bu okulu bırakacağım ve tekrar sınava hazırlanacağım. Neden bahsediyorum bundan? Çünkü bizler bizi mutlu edecek şeyin ne olduğunu bildiğimizi zannediyoruz ama belki de bu en büyük yanılgımız. Evet. Bizi bizden çok daha iyi tanıyan, kişiliğimizi, yapabileceklerimizi bizden çok daha iyi bilen birisi var ki o da Tanrı'dır. Evet. O zaman Tanrı'nın bizim hayatımızda kontrolü ele almasına izin verelim. Hayatlarımızdaki olumsuzlukları önüne getirelim. Ve diyelim ki Rab her zaman bizi gözetir. O her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Mutlaka Rabbin bir bildiği vardır.
0: Amin. İsa Mesih'i tanımak, diyebiliriz kendimizi doğru bir şekilde anlamak, gerçek bir ruhsal anlayışa sahip olmaktır ki bu da kendimizle, kendi bilgeliğimizle, kuvvetimizle, zenginliğimizle ya da iyiliğimizle övmeyi imkansız kılıyor. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey sadece İsa Mesih'le, onun bilgeliği, kuvveti, zenginlikleri ve iyiliğiyle ve kişiliğiyle övmektir. Ne diyor Rabbin sözü? Eğer onda kalır, aklımızı onun sözüyle doldurur ve onu daha yakından tanımayı arzularsak sevincimiz tamamlanacaktır diyor Yuhanna 15'te. Hı hı. Evet, gerçekten bunlar önemli sözler. Programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak buradan dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı Göksel? Bu zamanı senin şu anda dinleyicilerimizi sevinç ve mutlulukla ilgili sözlerinle kapatmak isteriz. Ne demek isterdin son olarak? Aklına geliyor mu bir şeyler?
2: Şunu paylaşmak istiyorum. Hayatımızda bazı şeyler yolunda gidiyor. Bazen bazı şeyler yolunda gitmiyor. Ve bunlar bizde duygu patlamaları yaratabiliyor. Bazen çok mutlu hissediyoruz, bazen mutsuz hissediyoruz. Ama eğer Tanrı'ya bakarsak her zaman mutlu olmak için bir sebebimiz var. Ve kurtuluşumuzla, Rab'le olan ilişkimizle mutlu olmayı, onunla sevinmeyi öğrendiğimizde geri kalan her şey bir anlamda teferruat haline alıyor. Ve Kolosalılar 3.16'yı okumak istiyorum. Mesih'in sözü bütün zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinize şükranla Tanrı'ya nameler yükseltin. Bizler Rab'le bir ilişkimiz olsun ve onu övelim diye yaratıldık bir anlamda. O zaman Rab'be bakalım, gözümüzü Rab'be çevirelim, kendimizi değil fakat Rab'bi merkeze koyalım. O zaman o her şeye gücü yeten, o her şeyi yaratan kudretli el her zaman bizim üzerimizdedir eli. Amin. Ve o bizi koruyacaktır, kollayacaktır her durumda ve şartta. Hı hı.
1: O zaman şöyle de diyebiliriz değil mi? Yani odak noktamızı değiştirmeliyiz. Yani odak noktamız bizim sahip olacağımız şeyler, o andaki ihtiyacımız olan şey değil. Gözümüzü evet Rab'be odaklamak, ona bakmak, onun sözüne bakmak. Dediğiniz gibi mesela Yeremya'da diyor ki sözlerini bulur bulmaz yuttum diyor ve bana neşe yüreğime sevinç oldu diyor. Yani onun sözleri ve onunla zaman geçirmek, odak noktamızı Petrus mesela dalgalara baktı, batmaya başladı. Ama Rab'be baktığı zaman Rab onu ayağa kaldırdı. Biz bu olumsuzlukları yaşadığımız zaman belki mutsuz olacağımızı düşündüğümüz şeyleri yaşadığımız zaman, bunlarla karşılaştığımız zaman Rab'be odaklanmalıyız. Rabbin bizim hayatımızda verdiği, yaptığı şeylere odaklanmalıyız. Onun umuduna, bize verdiği umuda odaklanmalıyız. Çünkü biz ancak onda bu gerçek sevinci ve gerçek mutluluğu bulacağız diye düşünüyorum.
0: İstanbul Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel kardeşimiz bizimle beraberdi. Bugün sevinç ve mutluluk hakkında konuştuk. Tekrar programımıza misafir olduğun için, yüreğini bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz Göksel.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili Radyo Manat'a dinleyicileri, internet radyosundasınız. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Ben Sedat.
1: Ben Daniel.
0: Ve Göksel'e çok teşekkür ediyoruz. Burada bizimle beraber misafir olduğu için tekrar yeni bir programda
1: görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Elçilerin İşleri 20. Bölüm.
1: Paulus Troas'ta. Paulus kargaşalık yatıştıktan sonra öğrencilerini çağırtıp onları yüreklendirdi. Sonra kendilerine veda ederek Makedonya'ya gitmek üzere yola çıktı. O yöreleri dolaşarak imanlıları yüreklendiren birçok konuşmalar yaptıktan sonra Yunanistan'a gitti. Orada 3 ay kaldı. Suriye'ye de deniz yoluyla gitmek üzereyken Yahudilerin kendisine karşı bir düzen kurması nedeniyle dönüşü Makedonya üzerinden yapmaya karar verdi. Piros oğlu Veriyalı Sopater, Selaniklilerden Aristarhus'la Secundus, Derbeli Gaius, Timoteos ve Asya ilinden Tihikos'la Trofimos onunla birlikte gittiler. Bunlar önden gidip bizi Troas'ta beklediler. Biz de mayasız ekmek bayramından sonra Filipi'den denize açılıp 5 günde Troas'a gelerek onlarla buluştuk. Orada 7 gün kaldık. Haftanın ilk günü ekmek bölmek için bir araya toplandığımızda Paulus imanlılara bir konuşma yaptı. Ertesi gün oradan ayrılacağı için konuşmasını gece yarısına dek sürdürdü. Toplanmış olduğumuz üst kattaki odada birçok kandil yanıyordu. Eftios adlı bir delikanlı pencerede oturuyordu. Paulus konuşmasını uzattıkça Eftios'u uyku bastı. Uykuya dalınca da ikinci kattan aşağı düştü ve yerden ölüsü kaldırıldı. Aşağı inen Paulus delikanlının üzerine kapanıp onu kucakladı. "Telaşlanmayın, yaşıyor," dedi. Sonra yukarı çıkıp ekmek böldü ve yemek yedi. Gün doğuncaya dek onlarla uzun uzun konuştu. Sonra oradan ayrıldı. Çocuğu diri olarak evine götüren imanlılar bu olaydan büyük cesaret aldılar. Biz önden giderek gemiye bindik ve Assos'a hareket ettik. Paulus'u oradan alacaktık. Kendisi karadan gitmek istediği için bunu böyle düzenlemişti. Bizi Assos'ta karşılayınca onu gemiye aldık, Midilli'ye geçtik. Oradan denize açılıp ertesi gün Sakız Adası'nın karşısına geldik. Üçüncü gün Sisam'a uğradık ve bir gün sonra Milet'e vardık. Paulus Asya ilinde vakit kaybetmemek için Efes'e uğramamaya karar vermişti. Pentekost günü Yeruşalim'de olabilmek umuduyla acele ediyordu. Paulus Efes'i ihtiyarlara veda ediyor. Paulus Milet'ten Efes'e haber yollayarak kilisenin ihtiyarlarını yanına çağırdı. Yanına geldikleri zaman onlara şöyle dedi. Asya iline ayak bastığım ilk günden beri sizinle bulunduğum bütün süre boyunca nasıl davrandığımı biliyorsunuz. Yahudilerin kurduğu düzenlerden çektiğim sıkıntıların ortasında Rabbe tam bir alçak gönüllülükle gözyaşları içinde kulluk ettim. Yararlı olan herhangi bir şeyi size duyurmaktan, gerek açıkta gerek evden eve dolaşarak size öğretmekten çekinmedim. Hem Yahudileri hem de Grekleri tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve Rabbimiz İsa'ya inanmaya çağırdım. Şimdi de ruha boyun eğerek Yeruşalim'e gidiyorum. Orada başıma neler geleceğini bilmiyorum. Ancak kutsal ruh, beni zincirler ve sıkıntıların beklediğine dair her kentte beni uyarıyor. Canımı hiç önemsemiyorum, ona değer vermiyorum. Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa'dan aldığım görevi, Tanrı'nın lütfunu bildiren müjdeye tanıklık etme görevini tamamlayayım. Şimdi aralarında dolaşıp Tanrı'nın egemenliğini duyurduğum sizlerden hiçbirinin yüzümü bir daha görmeyeceğini biliyorum. Bu yüzden bugün size şunu açıkça söyleyeyim. Ben kimsenin uğrayacağı cezadan sorumlu değilim. Tanrı'nın isteğini size tam olarak bildirmekten çekinmedim. Kendinize ve kutsal ruhun sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün süreye göz kulak olun. Rabbin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun. 3 yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden, gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve O'nun lütfunu bildiren söze emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve kutsal kılınmış olan bütün insanlar arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Ben hiç kimsenin altınına, gümüşüne ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki, bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim. Paulus bu sözleri söyledikten sonra diz çöküp onlarla birlikte dua etti. Sonra hepsi acı acı ağlayarak Paulus'un boynuna sarıldılar, onu öptüler. Onları en çok üzen, yüzümü bir daha görmeyeceksiniz demesi oldu. Sonra onu gemiye kadar geçirdiler.
0: Elçilerin İşleri 21. Bölüm.
1: Yeruşalim'e yolculuk. Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulduk. Buna binip denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. İsa'nın oradaki öğrencilerini arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Pavlus'u Yeruşalim'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirimize vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjdeci Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Hagavos adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Pavlus'un kuşağına aldı. Bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki, ''Kutsal Ruh şöyle diyor, Yahudiler bu kuşağın sahibini Yeruşalim'de böyle bağlayıp öteki uluslara teslim edecekler.'' Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Yeruşalim'e gitmemesi için Pavlus'a yalvardık. Bunun üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. ''Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Yeruşalim'de yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım.'' Pavlus'u ikna edemeyince Rabbin istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Yeruşalim'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler. Pavlus Yeruşalim'de. Yeruşalim'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Pavlus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi orada toplanmıştı. Pavlus onların hal hatırını sorduktan sonra hizmetinin aracılığıyla Tanrı'nın öteki uluslar arasında yaptıklarını teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler. Pavlus'a, ''Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var ve hepsi kutsal yasanın candan savunucusudur.'' dediler. ''Ne var ki duyduklarına göre sen öteki uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmeleri gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı?'' Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al, kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Öteki uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve fuhuştan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Pavlus o 4 kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her birinin adına ne zaman kurban sunulacağını bildirdi. Pavlus tutuklanıyor. 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya elinden bazı Yahudiler Pavlus'u tapınakta görünce bütün kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. ''Ey İsrailliler yardım edin!'' diye bağırdılar. Her yerde herkese, halkımıza kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Pavlus'un yanında gördükleri Efesli Trofimos'un Pavlus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Pavlus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Pavlus'u öldürmeye çalışırken bütün Yeruşalim'in karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koştu. Komutanla askerleri gören halk Pavlus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Pavlus'u yakaladı. Çift zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra, ''Kimdir bu adam, ne yaptı?'' diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan, Pavlus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Paulus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık, "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu. Paulus kendini savunuyor. Kaleden içeri girmek üzereyken Paulus komutana, "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan, "Gerekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tetikçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Paulus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Paulus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca İbrani dilinde konuşmaya başladı.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar birlikteyiz. İman Kahramanları programını Alper kardeşimle beraber işliyoruz. Ben Daniel Günay. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün tekrar iman kahramanlarının hayatlarına bakmaya devam edeceğiz. Ama önce Alper'e de hoş geldin demek istiyorum.
2: Hoş bulduk Daniel.
0: Senin olmak güzel Alper'cim. Değerli programımıza katkıda bulunuyorsun. Çok sağ olasın. Rab seni bol bol bereketlesin. Evet, giriş yapmadan önce tekrar e-mailimizi belirtmek istiyorum. Bize düşüncelerinizi, görüşlerinizi oradan yazabilirsiniz. E-mailimiz şöyle: soru@radyomaranata.com. Ayrıca bizleri sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Ve yayınlarımızı aynı zamanda YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Evet, biz Alper'le geçen programda Musa'nın hayatına bakmıştık. Musa'nın doğumundan başlayarak kralın sarayında büyümesi, orada gelişmesi, yetişmesini gördük. Ve ondan sonra çöle gitmesini ve çölde Tanrı'yla karşılaşmasına bakmıştık. Ama orada belki biraz daha bakalım diye düşünüyorum Alper. Musa Tanrı'yla karşılaştı. Daha önceden de herhalde Tanrı'yı muhakkak biliyordu, duymuştu, Tanrı'yı tanıyordu. Ama çok derinden belki tanımıyordu. Ancak Tanrı kendisine Mısır'dan çıkış 3. bölümde kendisini Musa'ya tanıttı. Kendisini ona gösterdi. Nasıl bir Tanrı olduğunu ona gösterdi. Bir önceki programda söylediğin gibi Tanrı ona dedi ki ben benim, ben var olanım, ben her zaman var olanım ve beni size ben benim diyen gönderdi diye okuyoruz. Ve ondan sonra aslında neyi belki görebiliriz? Çıkış 3. bölüm 4. ayete baktığımız zaman yanan çalıdan Tanrı Musa'ya seslendi. Yani seslenen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Tanrı konuşmak istiyor, seslenmek istiyor. Aynı zamanda yine 3. bölüm 5. ayette Musa'ya dedi ki çarıklarını çıkar çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Yani kutsal bir Tanrı olduğunu, Tanrı'nın huzuruna çıktığımız zaman kutsal bir şekilde ancak oraya çıkabileceğimizi, üzerimizdeki o günahlarla, eskiden gelen düşüncelerle çıkamayacağımızı, kutsal bir Tanrı olduğundan bahsetti. Ve Mısır'daki halkın çektiği feryadı duyduğunu okuyoruz. Çünkü yine 7. ayette şöyle okuyoruz. Diyor ki Rab halkımı Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm. Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum diyor. Ama Tanrı'nın İsrail halkıyla ilgili bir planı vardı. Neydi o plan? Onları verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye götürecekti. Dolayısıyla halkının feryadını duyan bir Tanrı olduğunu burada görüyoruz. Halkıyla yakından ilgilenen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda halkının feryadına yanıt verip onları bereketli, harika bir yer vaat eden, süt ve bal akan bir diyara götürmek isteyen bir Tanrı olduğunu görüyoruz. Peki bunu günümüzde düşünecek olursak Alper, bilmiyorum. Yani aynı Tanrı, yani İsrail halkıyla aynı şekilde ilgilenen Tanrı'nın bizimle de aynı şekilde ilgilendiğini, ilgilenmek istediğini, bize de seslenmek istediğini söyleyebilir miyiz? Ne dersin?
2: Amin. Zaten kutsal kitabın Tanrısı kendisini bize kutsal kitaptaki insanlar aracılığıyla tanıtıyor Daniel. Onların hayatlarındaki Tanrı'nın işlerini gördüğümüzde aslında biz de teşvik alıyoruz. Çünkü Musa'nın hayatına, İbrahim'in hayatına, iman kahramanlarının hayatlarına baktığımızda onların bizden farksız insanlar olduğunu, onların da günahları, eksik tarafları olduğunu görüyoruz. Ve Tanrı'nın gerçekten de konuşan bir Tanrı olduğunu, seslenen dediğin gibi işiten bir Tanrı olduğunu biz biliyoruz. Çünkü gene bir yerde diyor ki insana kulağı veren işitmez mi? ya da insana dil veren, ağız veren konuşmaz mı? Demek ki gerçekten biz zaten bu özelliklerimizi Tanrı'dan aldık. Tanrı'nın suretinde yaratıldığımız için konuşabiliyoruz, işitebiliyoruz, bir anlayışa sahibiz. Demek ki Tanrı bunun çok daha aşkınına sahiptir ve bizi gerçekten iyi seven, bizimle ilgilenen bir Rab'le karşı karşıyayız ve Tanrı ilişki kurmak isteyen bir Tanrı'dan yer. Hı hı. Ve Musa'yı aslında tanıtmak istiyordu kendisini Musa'ya. Konuşarak bunu yaptı. Yani evet, biz Tanrı'yı tanımak farklı bir şey. Tanrı'nın var olduğuna inanmak çok farklı bir şey olduğunu biz özellikle kutsal kitaba iman edince anlıyoruz. Yani insanlar bir Tanrı'nın var olduğunu bilebilir. Hı hı. Bunu bilmek onları belki tatmin edebilir kendilerince. Ama gerçekten Tanrı bundan tatmin olmuyor. Tanrı konuşmak istiyor ve dinleyen kulaklar istiyor.
0: Evet.
2: Kendi önünde. Ve işte Musa'yı da bu pozisyona getirdi. Konuştu, Musa dinledi. Musa konuştu, Tanrı dinledi. Ve böylece bir diyalog başladı. Hı-hı. Bir dostluk başladı. Tıpkı İbrahim'le, İshak'la, Yakup'la birebir konuştuğu gibi Tanrı, şimdi aynı şekilde Musa'yla da birebir konuşuyor. Bir dostluğun temellerini atıyor, bir güvenin temellerini bir inşa ediyor. Bu aslında hepimize bir davettir. Bütün insanlığa davettir. Tanrı bizim dostumuzdur. Bize el uzatıyor, bize konuşuyor. Bize düşen gerçekten bu eli tutmak, o konuştuğu zaman dinlemek ve itaat etmek. İşte o zaman gerçekten de bereketli bir hayat bizi bekliyor demektir.
0: Evet, Tanrı gerçekten insanlarla ilgileniyor. Onlardan uzakta değil. Ve tıpkı İsrail halkını süt ve bal akan ülkeye getirmek istediği gibi bizi de kendi yanına, cennetine, göksel evine, evimize bizi götürmek istiyor. Bunun Abi. İçin tek istediği bu, onunla bu yakın ilişkiyi yaşayalım. Ve burada Musa'yı da bunun için kullanmak istiyordu. Musa'yı da İsrail halkına göndermek istiyordu. Ama Musa her ne kadar Tanrı'yı daha da iyi tanısa da biraz korkuyordu herhalde, bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Bahaneleri herhalde vardı. Çünkü karşısına çıkacağı kişi Firavun, dönemin en güçlü imparatoru, hatta kendisini tanrı olarak gören, bütün insanların tanrı olarak gördüğü çok büyük, çok güçlü, çok görkemli bir kişi gibiydi ve sanki Firavun, bilmiyorum, biraz caymış mıydı, biraz korkmuş muydu ya da bahaneleri, yani kendisine mi güvenmiyordu, biraz bahaneleri vardı. Bu konuda bir şey söylemek ister misin, ne düşünüyorsun?
2: Evet. Kutsal kitap her zaman için insanlarla ilgili çok dürüst, çok net değerlendirmeler yapıyor. Yani olayları olduğu gibi bize sunar. Bir cilalama, bir parlatma, olayları abartılı bir şekilde sunmaktan kesinlikle kaçınır. Ve burada da Musa'yı olduğu gibi bir portre, sade bir portre içerisinde bize göstermektedir. Musa tabii ki bir insandı, etten kemikten bir insan ve korkuyor. Korkması da normal Daniel. Evet. Musa gibi büyük bir peygambere baktığımızda ve onun korktuğunu gördüğümüzde bu ancak bize teşvik olabilir. Evet. Çünkü biz de zaman zaman korkuyoruz. Biz de zaman zaman firavunların karşısına çıkmak durumuna düşebiliyoruz. Biz de zaman zaman bizi aşan gibi gören görevlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani ve diyoruz ki ben kimim de bu görevi yapabileyim? Ben kim oluyorum da işte bu büyük işi yapabileceğim? Ama Tanrı insanın gördüğü gibi görmüyor Daniel. Çünkü Tanrı biliyor ki ben her şeyi yapabilirim. Tanrı her şeyi yapabilen, güçlü, her şeye gücü yeten kadir Tanrı'dır. İnsan ise bir aracıdır. O her şeye gücü yeten Tanrı'nın bir hizmetkarı olmalıdır. İnsana düşen işte bu hizmetkar olma davetini kabul etmek. Ama Musa henüz Tanrı'yı yeni yeni tanımakta olan bir kişi olarak tabii farklı, Tanrı ondan ne beklediğine ilgili çok şeyler bilmiyordu. Tanrı henüz ona yeni gücünü göstermemişti. Tam olarak açıklamalarını yapmamıştı. O yüzden ilk başta biraz korktu ve Tanrı'nın teşviğiyle, Tanrı'nın lütufkar davranışıyla, aslında Tanrı ona dayandı, ona katlandı, onun korkusunu hoş gördü diyebiliriz. Sen nasıl korkarsın? Sen benim işime yaramazsın. Ben daha cesur birini bulacağım demedi Tanrı. Fakat onun korkularını kabul etti ve korkularıyla birlikte ona cesaret verdi. Merak etme, ben seninle birlikte olacağım. Ve ona mucizeler gösterdi, belirtiler gösterdi. Yani özellikle işte bu asasını attığı zaman yılan oldu, elini böğrüne koydu, çıkardığında bir deri hastalığına olmuştu. Hı-hı. Tekrar böğrüne koydu, tekrar çıkardığında bu deri hastalığı iyileşmişti. Yani Tanrı Musa'ya bir çocuğun anlayabileceği bir dilde ben her şeyi yapabilirim, ben çok Hı-hı. güçlüyüm, mucizeler yapabilen bir Tanrıyım diyerekten sen git ben seninle birlikte olacağım mesajını Hı-hı. Musa'ya Hı-hı. verdiği zaman Musa'ya bir güven gelmeye başladı. Hı-hı. Evet, Tanrı gerçekten büyük ve İbrahim'e verdiği vaadi biliyor Musa. Yani İbrahim'e Tanrı senin soyun 400 yıl köle olarak yaşayacak hı hı. ve ondan sonra ben bu toprakları geri getireceğim vaadini bildiği için işte ben bu vaatte sanırım bir rolüm olabilir düşüncesi Musa'ya gelmeye başladı. Bir güven geldi, hı hı. imanı güçlenmeye başladı. Harun da yanına Tanrı ona yardımcı olarak koyunca gerçekten de adım atabildi hı hı. ve zaten Tanrı'nın bizden bütün beklediği iman adımı atmamız. Biz o adımı atarsak zaten Tanrı bizimle birlikte yürüyor demektir. Tanrı bir insanla birlikte yürüyorsa o kişi zaten çoğunluktur. O kişi zaten zaferlidir.
0: Evet, bahaneler sunmasına rağmen bu çok güzel bir şey. Biz de bazen bir hizmeti, dediğin gibi bir görevi bazen yapmak istemiyoruz. Bazen zor geliyor, gözümüzün önünde çok büyük gözükebiliyor ama... Tanrı harika bir Tanrı. Yani kızıp bağırmıyor, çağırmıyor. Aslında kapılar açıyor ve ona yardımcı olarak dediğin gibi mucizeler göstererek kendisinin gücünün ne kadar büyük ve harika olduğunu gösteriyor. Böylece ne? Artık bahanesi kalmadı Musa'nın ve bu zamanda da Tanrı'ya daha da çok güvenmeyi öğrendi. Tanrı'nın kim olduğunu daha iyi kavradı ve evet, Firavun'un karşısına, bu imparatorun karşısına, bu küçük Tanrı'nın karşısına çıkmaya cesaret edebildi. Ve dediğin gibi kardeşi, abisi Harun vardı ve Harun onun yerine konuşacaktı. Dediğin gibi dili biraz tutuktu. Tanrı harika, gerçekten her şekilde, her bahanesine cevap vererek onu hizmetine aldı ve onu kullanmak istedi. Ve ikisi Firavun'un huzuruna cesaretle çıkabildiler. Şimdi ben kendimi düşünüyorum, yani böyle bir büyük güçlü bir durum karşısında yani ne yapabilirim? Dediğin gibi biz kimiz ki? Ama Tanrı'nın bizimle ve arkamızda olduğunu düşündüğümüzde, gördüğümüzde ve onunla zaman geçirip onun gücünün ne kadar harika olduğuna iman ettiğimizde gerçekten de hiçbir zorluk, hiçbir karşımızdaki o büyüttüğümüz, kocaman gördüğümüz o zorluklar, sıkıntılar, problemler o kadar büyük olmayacak. Çünkü bütün o zorlukların üzerinde Tanrı'nın varlığını, Tanrı'nın gücünü görebileceğiz. Tıpkı Musa'nın gördüğü gibi. Ve daha sonra Firavun'un huzuruna çıkıyorlar. Ona bakacağız. Firavun'un huzuruna çıktıkları zaman tabii ki yine zorlukla karşılaşıyorlar. Firavun kolay kolay halkını salıvermeyecekti. Çünkü onları köle olarak kullanıyordu. Zorluklar yaşadılar. Musa'nın işi kolay oldu mu Firavun huzurundan çıkınca? Sanki belki düşünebilirdi, bu mucizeleri ben yaparsam hemen halkımı bırakacak, rahat olacağız, devam edeceğiz. Ama aslında görüyoruz ki hiç de o kadar kolay değildi Musa'nın işi.
2: Evet, Musa ve Harun gittikleri zaman Firavun'un karşısına çıktıklarında bu mucizeleri gösterdiler ve dediler ki işte Tanrı biz halkını dışarı çıkartıyor, biz 3 gün gideceğiz, orada tapınacağız, çölde Tanrımıza kurban keseceğiz, o yüzden halkımızı bırak gitsinler dediler. Fakat Mısır Firavunu bunu tabii bırakmak istemedi, çünkü kölelerini bırakmak bedava ücretsiz bir iş kaybına neden olacak. Ve tembelsiniz siz sürekli işten kaytarmaya çalışıyorsunuz, işte Tanrımıza gideceksiniz, kurban sunacağız diyorsunuz diyerekten öfkelendi. Tabii ki bırakmadı ve çok enteresan bir şekilde Musa'nın elindeki değneği, biliyorsunuz, Tanrı huzurunda attığı zaman Firavun'un önünde, onlar yılana çevrildi ve Mısır büyücüleri de aynı şeyi yaptılar diye okuyoruz. Mısır büyücüleri de sopa attıkları zaman onlarınki de yılan oldu. Fakat Musa'nın değneği onları yuttu diye de okuyoruz. Yani demek ki şeytanın da bir gücü var, evet. Daniel. Şeytan da aslında Mısır büyücüleri aracılığıyla kendi gücünü, mucize yapma gücünü gösterdi. Ama Tanrı'nın değneğinin onları yutması... Tanrı'nın gücünün aşkın olduğunu aslında bir işaretiydi. Firavun bunu görmesine rağmen bırakmadı, geri adım atmadı. Çünkü aslında Tanrı onu inatçı yapacağını söylemişti. Hı-hı. Çünkü inatçı yaparak kendi adını Tanrı yüceltmek istiyordu. Yani halkını çıkartırken bütün dünyada nam salarak, yani Tanrı'nın yüceliğinin bilinmesi için büyük bir çıkış planlamıştı Tanrı ve Firavun'u bu amaçla kullanacaktı. Ve işte o yüzden, bu nedenle tabii ilk başta onlar belki biraz hayal kırıklığına uğradılar. Özellikle Mısır Firavun dedi ki size daha az kerpiç, daha fazla kerpiç yapacaksınız ama size saman verilmeyecek. Gidin Mısır'ın her tarafından nereden toplarsanız toplayın ama aynı sayıda kerpiç yapacaksınız diye buyruk verince İsrail halkı iyice üzerine bir yük bindi. Bu sefer söylenmeye başladılar. Sen bizim dertsiz başımıza daha da dert koydun diye Musa'ya çıkıştılar. Musa da gidip Tanrı'ya, ya Rab sen neden böyle yaptın, halkını niye savunmadın diye Tanrı'nın önüne gelip bundan dolayı o da biraz sitemini belirtince, şimdi elimle kurtaracağım siz dedi. Ve ondan sonra işte Firavun'un yavaş yavaş yargılanma süreci başlıyor.
0: O zaman güzel devam ediyor hikaye ama kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu hikayeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz sevgili dinleyiciler.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
5: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz ve kaldığımız yerden devam edebiliriz. Değerli Alper'le Musa'nın hayatına bakıyorduk. Musa'nın neler yaşadığına bakıyorduk ve Tanrı Musa ve Harun'u Firavun'a gönderdi. Buna baktık. Ancak onları Firavun'a gönderdiği zaman sanki her şey çabuk bitecek gibi belki düşünebilirdik. Bir bela, bir mucize gösterdikten sonra. Ancak o kadar da kolay Firavun onları bırakmak istemiyordu. Dolayısıyla Tanrı'nın yapacağı birçok işler daha vardı. Ama işleri o kadar da kolay olmayacaktı. Alper'in de aradan önce belirttiği gibi bütün zorlukları daha fazla yaşamaya başladılar. Ve bu zorluklardan sonra halkından zorluk yaşamaya başladı Musa. Çünkü onu görüyoruz. Halkı Musa ile Harun'a çıkıştırdılar. Senin yüzünden bunlar bizim başımıza geldi. Bak bizi daha fazla çalıştırıyor. Daha fazla zorluklarımız var. Mısırların eline bizi öldürmeleri için kılıç verdiniz diye Musa ve Harun'a çıkışmaya başladılar. Gerçekten bu zor bir durumdu. Çünkü Musa ve Harun Rab'be hizmet etmek istiyorlardı. Ama kendi halkları tarafından da dışlandıklarını, zorluklarla karşılaştıklarını gördük. Ve Musa bu arada bu ayeti okuyoruz, görüyoruz. Musa biraz zorlanmaya başladı. Rab gerçekten sen beni gönderdi mi Tanrı'nın halkını kurtarmak için? Yani çıkış Mısır'dan çıkış 5. bölüm 22. ayette şöyle okuyoruz. Musa tekrar Rab'be gidiyor ve sesleniyor. Diyor ki ya Rab niçin bu halka kötü davrandın? Beni bunun için mi gönderdin? Senin adına Firavun'la konuşmaya gittim gideli Firavun bu halka kötü davranıyor. Sen de kendini halkını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın diye aslında Tanrı'ya sesleniyor. Çünkü o zorluk karşısında tek başına kaldığını hissediyor. Ama hikayenin devamında gerçekten Tanrı'nın yine yanıt verdiğini görüyoruz ve Musa'ya diyor ki ben güçlü elimden dolayı birçok mucizeler yapacağım. Çünkü ben her şeye gücü yeten Tanrı'yım ve ben sizi kendi halkım yapacağım, sizin halkınız olacağım ve size İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a vereceğime söz verdiğim, ant içtiğim topraklara sizleri geri götüreceğim diye Musa'ya tekrar vaadini hatırlatıyor. Ve tekrar o zaman Musa cesaretle Firavun'un huzuruna çıkabiliyor. Çünkü Tanrı'dan güç almıştı. Tanrı onun arkasındaydı. Ona yol gösteriyordu. Ve Tanrı Mısır'ın ilahlarını aslında onları on bela göndererek yargılayacaktı. Ama kısaca belki ondan bahsedeyim Alper. Mısırlar neye inanıyorlardı? Çünkü onların da inandıkları tanrılar vardı. Tek bir tanrı değildi. Mısırlar birçok Tanrı'ya inanıyorlardı. Putperestiler ve örneğin güneş tanrısı Ra vardı. Ra'ya inanırlardı. Bereket tanrısı vardı. Bir kurbağaydı. Yani bizim için belki çok komik olabilir ama bir kurbağa bereket tanrısıydı. Nil'in yaşam vermesinden dolayı Nil ırmağını Hapi olarak adlandırıyorlardı. Dolayısıyla birçok tanrıları vardı Mısır halkının. Ama Tanrı neyi gösterdi onlara? Ben her şeyin üzerinde olan, her şeyin üzerinde gücü olan bir tanrıyım diyerek Mısırlıların bütün bu tanrılarını yargıladılar. Ve bunu söylüyor Tanrı, ben Mısırlılar benim Rab olduğumu anlayacaklar. Yani sadece İsrail halkı değil, bütün dünya ya da Mısırlılar gerçek Tanrı'nın, gerçek Rab'bin ben olduğumu anlayacaklar diye onlara belalar gönderdi ve yargıladı diyebiliriz. Ama tabii bunu da söyleyebiliriz. Senin de dediğin gibi Alper, onlar ne kadar bir mucize gerçekleştirseler de Firavun'un büyücüleri de aynı büyüleri yaptılar ve aynı şekilde mucizeler gerçekleştirdiler. Yani şunu diyebiliriz ki kötü olan da, şeytan da mucizeler yapabilir bizi kandırmak için. Özellikle İsa Mesih de bundan söz ediyor. Yani son günlerde sahte mesihler, sahte peygamberler türüyecek ve bunlar ellerinden gelse seçilmiş olanları da saptıracaklar. Neden? Çünkü onlar da çok büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar diyor. O zaman bizler ayık ve uyanık olmalıyız. Yani çevremizde, sağımızda, solumuzda böyle büyük belirtiler gördüğümüz zaman gerçekten bu Tanrı'dan mı kaynaklanıyor yoksa kötü olandan mı kaynaklanıyor? Bunun farkına varmamız lazım.
7: Evet, gerçekten Mısırlı büyücüler örneği bu konuda çok değerli bir, bize bir bilgi veriyor aslında. Anlıyoruz ki ruhsal dünyada gerçekten dünyanın doğal kanunlarını aşabilecek güçte bazı işler olabiliyor. Bunların her birinin kaynağı Tanrı değil. Hı hı. Senin de dediğin gibi. Ve Mısırlılar gerçekten o dönemin Mezopotamya uygarlığıyla birlikte bir delta etrafında yaşayan ve gelişen bir topluluk olarak çok tanrıcı inanca sahiplerdi. Ve ilah anlayışları daha çok doğadan aldıkları bereketlerle sınırlıydı. Yani işte Nil onları tarımını güçlendiriyor, sulama şey yapıyor. Yani Nil'i bir tanrılaştırma oluyor. Hı hı. İşte tarım toplumu oldukları için güneşe ihtiyaçları var. Güneşe tapınıyorlar. İşte kurbağalar, işte sinekler, çekirgeler onlara zarar veriyor. Bunları tutan, bunları engelleyenler birer ilah haline getiriyorlar. Demek ki bu çok tanrıcılık inancı o zamanlarda güçlüydü ve günümüzde de tabii buna dikkat etmemiz gerekiyor. O dönemde gördüğümüz bu sahte mucizeler aslında bize bir uyarı olmalı. Gerçek Tanrı'yı biz sadece mucizelerine göre tanımıyoruz zaten. Hı-hı. Gerçek Tanrı'yı gerçeği sevmesinden, sevgisinden, onun lütfundan tanıyoruz. O yüzden sadece mucizelere odaklanmak her zaman bizi yanıltır. Ben de bunu eklemek isterim.
6: Evet, kesinlikle doğru. Ve evet, Tanrı kendisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek için bu 10 belayı Mısır halkına gönderdi. Dediğim gibi ilki Nil Irmağı'nın kana dönüşmesiydi. Neden? Çünkü Nil Irmağı yaşam veriyordu ve Mısırlılar bu yaşam verdiği için bu sulara bağımlıydılar ve ilginçtir, ona Hapi adıyla bu Mısır'daki bu Nil Nehri'ni ilahlaştırmışlardı. Hatta onun onuruna şükran ilahileri bile beslemişlerdi. Nil Nehri'nin kana dönmesiyle Tanrı onların tanrısının boş olduğunu, güçsüz olduğunu gösterdi. İkinci bela kurbağa belasıydı. Bütün Mısır'a işte kurbağalar dadandı. Ve görüyoruz ki o da aslında bir tanrıydı. Mısır'ın bir tanrısıydı. Birkaç notu almıştım ben, istiyorsan Alper bunlardan bahsedeyim. Kurbağa Mısır'da bereket tanrısı olarak tapınılan bir hayvanmış. Yani nasıl günümüzde bazı yerlerde, özellikle Hindistan'da örneğin maymuna ya da ineğe tapıyorlarsa, işte o zamanda da kurbağaya tapınılıyordu. Tapınılan bir hayvandı. Hatta Mısır'da doğum yapan kadınlara yardım ettiğine inanılan tanrıça Heket olarak da ilahlaştırılmıştı. Ve kurbağa yaşamın ve yenilenmenin simgesiydi. Ve Tanrı işte birçok kurbağa göndererek onların bu tanrısının boş ve anlamsız olduğunu gösterdi. Ve daha sonra sivrisinek belası geliyor. Yani aslında her seferinde bütün bunlardan sonra Musa gidiyor, Firavun'a konuşuyor ve Firavun onları bırakacağına söz veriyor. Ama maalesef sözünde durmuyor ve tekrar bu bela kalktıktan sonra onları bırakmıyordu. Ve sonra sivrisinek belası geliyor. Ve ilginçtir, kutsal kitapta okurken dediğimiz gibi büyücüler de aynı şeyi yapmak istiyorlar. Mısır'dan çıkış 8:18'de bunu görüyoruz. Diyor ki büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisineğe dönüştürmek istedilerse de başaramadılar. Ve insanların, hayvanların üzerini sivrisinek kapladı. Ve sonra şöyle diyorlar, çok ilginçtir. Büyücüler bunu yavaş yavaş anlıyorlar. Firavun'a diyorlar ki bu işte Tanrı'nın parmağı var.
8: Yani Tanrı bizim inandığımız tanrılardan, büyülerden çok daha fazla güçlüdür. Bunu fark ediyorlar büyücüler. Ama ne var ki diyor, Rabbin söylediği gibi Firavun da inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Ve sonra at sineği belası geliyor. Bu da öyle yorumluyorlar, diyorlar ki bu bela belki de kutsal böceklerin tanrısı olan Kepri'ye karşı bir saldırı olabilirdi. Dolayısıyla bu at sineği belasıyla da çok zorluklarla karşılaştı Mısır halkı. Ve son olarak da evet, hayvanların ölümü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu da yine bir tanrıydı onlar için. Çünkü Mısırlılar örneğin boğalara ve başka hayvanlara tapınıyorlardı. Ve ilahların bu hayvanlar aracılığıyla göründüğüne ve Mısır halkının koruyucusu olduklarına inanıyorlardı. Örneğin Mısırlılar aralarında boğa olan ilahları olan Apis ve Mnevis denilen ilaha tapıyorlardı. Dolayısıyla bunların ölmesiyle beraber Mısır'ın inandığı bütün tanrıların boş olduğunu, anlamsız olduğunu, hiçbir işe yaramadığını Tanrı onlara gösterdi. Daha sonra çıban belası oluyor bütün halk üzerinde. Yine büyücüler buna yardım edemiyorlar. Gökten dolu yağıyor ve dolu yağarak bütün onların ekinlerini, her şeylerini mahvediyorlar. Ve burada da ilginç bir nokta var. Ondan sonra sözü sana da bırakacağım Alper. Dolu yağdığı zaman dolu İsrail halkındaki hayvanların üzerine düşmüyor. İsrail halkının olduğu bölgeye düşmüyor ama bütün Mısırlıların olduğu yere düşüyor. Burada ilginç nokta şu. Tanrı uyarıyor Firavun'u ve halkını. Orada şunu görüyoruz. Firavun'un görevlileri arasında Rabbin uyarısından korkanlar vardı ve bunlar köleleriyle hayvanlarını hemen sakladılar, eve götürdüler. Evet, demek ki İsrail'in tanrısı gerçek tanrıdır. Buna iman ettiler ve korudular. Ama hayvanlarını önemsemeyenler onları köleleriyle birlikte tarlada bıraktı ve bu doludan etkilendiler. Ve ondan sonra çekirge belası oldu. Bu da Serapis denilen bir tanrı vardı ve çekirgelerden koruyacak gücü olmadığını göstertiyordu. Dolayısıyla Mısır'da birçok bela onların tanrılarına karşı gösterilen bir güç gösterisiydi. Ve ondan sonra son olarak yani son beladan önce karanlık belası oluyor. Alper, bu konuda sen bir şey eklemek ister misin? Bu karanlık belası nasıl oldu, niye oldu?
7: Karanlık belası da senin demin değindiğin gibi gene bir Mısır ilahının yargılanmasıyla bağlantılı. Güneşe tapınıyorlardı. Güneşin ilahi bir varlık olduğunu düşünüyorlardı antik Mısırlılar. Çünkü bir tarım toplumu olarak güneşe çok ihtiyaç duyarlardı ve güneşin etkisiyle o tahılların büyüdüğünü fark etmişlerdi. Fakat Rab bu karanlığı vererek, yani o güneşi örterek diyor, Mısır'ı hissedilebilir bir karanlık kaplasın. Gündüzde bir karanlık geldi ve muhtemelen Mısırlılar dehşete kapıldılar. Çünkü karanlık içerisinde güneşin örtüldüğünü görünce onlar müthiş bir şekilde korktular. Ve çok enteresan bir şekilde Daniel, yalnız İsraillerin yaşadığı yerler aydınlıktı. Yani bütün bu belalarda, bütün bu mucizelerde aslında ikinci ve daha da büyük bir mucize İsraillerin esirgenmesiydi. Yani bir bölge düşün, aynı bölgedesin. Kurbağa belasına uğruyorsun, sivrisinek belası, at sineği belası, çekirge belası, hayvanların ölümü vesaire dolu. Fakat bütün bu bölge bu felaketlerle kasıp kavrulurken gene o bölgede yaşayan İsrail'de ayrı bir halk bunlardan etkilenmiyor. Yani bu mucizelerin aslında en büyük beni şaşırtan şey İsraillerin esirgenmesi, ayrılması. Yani nasıl olur da düşünüyorum, bir karanlık düşün bütün bölgeyi kaplamış ama İsraillerin yaşadığı yerler aydınlıktı. Burada hiçbir şekilde doğal bir şekilde açıklayamayacağımız bir fenomen var. Yani doğaüstü bir mucize var. Bizim aklımızın anlayamadığı ya da açıklama getiremediğimiz. Ya yani o aydınlığın nedeni neydi, değil mi? Yani muhtemelen Tanrı'nın nurunla aydınlanma olabilir orada. Yani Tanrı bütün bu belalarda halkını Mısırlılardan ayırdığını çok net bir şekilde Firavun'a vurguluyordu. Yani ben bu belaları sadece ve sadece sana ve halkına veriyorum diyordu. Kendi halkımı bu belalardan ayırıyorum. Çünkü ben onlara bela vermek istemiyorum. Hı-hı. Onları bereketlemek için seçtim. Onları senin elinden kurtaracağım. Ama bana inatçılık ettiğin için bu belaların muhatabı sen olacaksın. Bu net mesajı çok net bir şekilde Firavun'a verdi. Ve ondan sonra 11. bölümde diyor ki Rab Musa'ya Firavun'un ve Mısır'ın başına bir bela daha getireceğim dedi. O zaman gitmenize izin verecek, sizi buradan adeta kovacak. Yani artık belaların sonuna geldi. Firavun'un inatçılığının da bir sonu vardı. Firavun yüreğini katılaştırmıştı Tanrı'nın iradesi karşısında. Ama insanın yüreğini katılaştırması Tanrı'nın önünde ancak bir zaman meselesidir. Tanrı'yı yenemez, insanın katılığı Tanrı'yı alt edemez ama Tanrı onu yargılar. İşte Firavun'un da artık yargılanmasının yani knockout edilmesinin zamanı gelmişti. Ve gerçekten de bu çok dehşetli bir yargı olacaktı. Mısır'da doğan ilk çocuklar ölecekti ve gene Rab halkını esirgeyecekti. Fakat bunun için Musa'ya bir talimat verdi.
8: Evet, bu güzel bir talimattı. Tanrı İsrail halkındaki ilk doğanların ölmemesi için bir plan yaptı. Bunu okuyoruz ve bu plana bakarken de gerçekten İsa Mesih'le biz bunu kıyaslayabiliriz. Ama neydi bu talimatlar? İsrail halkı bunu yapacaktı. Mısır'dan çıkış 11. bölüm 12. ayette bunu görüyoruz. Diyor ki orada koyun ya da keçilerden seçeceğiniz hayvan kusursuz, erkek ve bir yaşında olmalı. Ayın 14'üne kadar ona bakacaksınız. O akşamüstü bütün İsrail topluluğu hayvanları boğazlayacak. Hayvanın kanını alıp etin yenileceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler diyordu. Ve bunlar böyle yaptıklarında ölüm meleği geldiğinde o evde kan işaretini görünce o evi atlayacaktı. Ve o evdeki ilk doğanlar ölmeyecekti. Ama Mısırlar böyle yapmadıkları için Mısır'daki ilk doğan her erkek çocuk ve ilk doğan her kişi ve hayvanlar bile öldüler. Ancak buradaki bu ilk doğanların ölümünü ve İsraillerin nasıl kurtulduğuna dikkat çekecek olursak, dediğim gibi İsa Mesih'le bunun çok büyük bir bağlantısı olduğunu da görüyoruz. Örneğin bir kuzu kesilecekti ve bu kuzu aslında İsa Mesih'i simgeliyordu. İsa Mesih de bizim günahlarımız için öldürüldü. Bu kuzunun kusursuz olması gerekiyordu ve İsa Mesih'e baktığımızda İsa Mesih'in de günahsız olduğunu, hiçbir günah olmadığını, hiçbir kusuru olmadığını görüyoruz. Bu kuzunun kanı kapı sövelerine sürülecekti. Böylece işte ölüm meleği gelip onları kurtaracaktı, ölümden kurtulacaklardı. Tıpkı Mesih'in kanı bizi günahlarımızdan bağışladığı gibi, o kan dökerek, çarmıhta kanını akıtarak bizi günahlarımızdan bağışladı ve benlik ve şeytan üzerinde bize kurtuluş sağladı. Yine ilginç bir olay daha var. İsa Mesih'le benzerliğine baktığımız zaman 46. ayette diyor ki kuzunun hiçbir kemiği kırılmayacaktı diyor. Tıpkı İsa Mesih'in de çarmıhtayken kemiğinin kırılmadığı gibi, yanlarındaki iki kişinin kemiklerini kırdılar ama İsa Mesih'in kemiklerini kırmadılar. Dolayısıyla bu fısıh kelimesi İsa Mesih ile çok büyük bir bağlantısı var. Tıpkı İsrail halkını kurtardığı gibi günümüzde de İsa Mesih bizi kurtarıyor.
7: Evet Daniel, fısıh kelime itibariyle geçiş, geçmek anlamına geliyor. Dediğin gibi ölüm meleği ya da ölüm saçan o gece Mısır'ı ziyaret ettiğinde, Mısır'ın üzerine geldiğinde hiçbir ayrım yapmayacaktı aslında. Ve orada doğanların ilkini öldürecekti. Fakat dediğin gibi Tanrı'nın önceden verdiği talimatla işte bu fısıh kuzusunun kanını gördüğü yerden geçecekti. Yani o eve dokunmayacaktı. O ev halkı ve o evin içindeki herkes korunacaktı. Gerçekten de diğer belalardan Tanrı İsrailleri kendiliğinden korudu değil mi? Kendiliğinden esirgedi. Onlar için özel bir talimatta bulunmadı. Hı hı. Ama iş ölüme geldiğinde, iş ölümle yargılamaya geldiğinde İsrailleri otomatikman kurtarmadı ama İsraillerden bir iman eylemi bekledi. Hı hı. Bir kurban kanı bekledi. O kurban kanı ile kendilerine kefaret sunmaları, günahları için bir şekilde kurban sunmaları gerekiyordu ki ölüm onları yargılamasın. Hı hı. Ve de çok isabetli bir şekilde dediğin gibi İsa Mesih aslında bizim fısıh kurbanımız olarak Çarmıh'ta kendini feda etti ve bizler onun kanı aracılığıyla işte ölümden kurtuluyoruz. Ve ölüm yargısı geldiği zaman kimin üzerinde İsa Mesih'in kanını Rab görürse ona dokunmayacak, onun üzerinden geçecek ve onu ebediyen kurtaracaktır.
8: Evet sevgili Alper, konumuz güzel, belki daha çok konuşabilirdik bu özellikle fısıh kurbanı hakkında ama süremiz doluyor. Neyi gördük burada? Tanrı kendi halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Tanrı'ya olan imanlarıyla, eylemleriyle aynı zamanda da Musa'nın da yardımıyla onları kurtardığını, onlara yol gösterdiğini, onlara yardımcı olduğunu ve ölümün onları bulmadığını, yaşam bulduklarını gördük. Evet, dediğim gibi süremiz burada doluyor. Alper'cim çok teşekkür ediyorum bu programda bize katıldığın için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da. Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Hayatın içinde olup da gözden kaçan, sürekli yaptığımız ama üzerinde düşünmediğimiz, inandırıldığımız, alışılagelmiş ya da konuşmaktan çekindiğimiz, aklımıza takılan ama önemsemediğimiz konuların konuşulduğu Doğrusunu Öğrenelim başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Doğrusunu Öğrenelim programında bir kez daha sizinle birlikteyiz. Hayatın içinde olup da gözden kaçan, düşünmeden yaptığımız, içinde olduğumuz ya da inandığımız birçok konu var. Her zaman olduğu gibi bu programda da bu konularda doğrusunu öğrenmeye çalışacağız. Bugün üzerinde konuşacağımız konu, atasözlerimize kadar girmiş bir konu, fal ve medyumluk. Stüdyo konuğumuz Alexandra Koryürek. Hoş geldiniz Alexandra Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Alexandra Hanım, daha önce de konuk etmiştik. Konu fal ve medyumluk olunca, yine sizin konuya hakimiyetinizi de düşününce doğrusunu sizden öğrenelim dedik. Bilmeyenler, bir önceki programı kaçıranlar vardır diye tekrarlamakta yarar görüyorum. Alexandra Hanım bir yazardır ve yazmış olduğu kitapta da fal ve medyumluk konusuna da değinmiştir diyelim ve lafı daha fazla uzatmayalım. İlk olarak medyumluk hakkında konuşalım diye düşünüyorum. İlk sorumuzla başlayalım isterseniz. Medyumluk nedir?
1: Medyum kelimesi Latince bir kelime olup arada bulunan ortadaki kişi gibi anlamlara gelir. Ruhani varlıklarla kolay iletişimi geçebilen, bunları kullanabilen ve istediği ölçüde yönlendirebildiğini zanneden kişilere medyum denir. Medyum, ruhlarla iletişime geçmeden önce transa girer ve genellikle medyumlar ölmüş bir kişinin ruhuyla iletişime geçtiklerini zannederler.
0: Evet, genelde insanlar sevdikleri bir yakınını kaybedince bu ruh çağırma hevesine giriyorlar, öyle değil mi? Peki ruh çağırma gerçek bir olay mıdır? Ölmüş bir kişinin ruhuyla iletişime geçebilir miyiz?
1: Kesinlikle hayır. Aslında kötü ruhlar mesajlarını ruhsal bakımından açık insanlara iletiyorlar. Fakat bağlantıya geçtikleri ölen kişilerin ruhları değildir. Ölülerin ruhlar, ölüler diğerinde bulunduğu için bize haber göndermeleri imkansızdır. Ölüleri taklit eden, tanıyan kötü ruhlar, hayatta kalanlara mesaj göndermekten hoşlanırlar. Bu kötü ruhlar, İnsanı kandıran düşmüş meleklerdir ya da toplumumuzda bilen şekliyle cinlerdir. Ve Tanrı sözünde ölüler diyarında gitmiş bir kişinin bize herhangi bir biçimde mesaj göndermeyeceğine dair bilgiler var.
0: Bir örnek verebilir misiniz? Dinleyicilerimiz için faydalı olabilir Alexandra Hanım.
1: Tabii, İncil'de bizzat İsa Mesih'in kendisi bir örnekle bunu anlatmaktadır. Bu konu İncil'in Luka bölümünde geçmektedir. Luka 16, bölüm 19 ile 31 ayetlerde. Merak eden dinleyicilerimiz okuyabilirler, ben özetlemeye çalışayım. Biri çok zengin, diğer ise fakir iki adamın hikayesidir bu. Zengin adam dünyada sefahat içinde yaşıyor, günün gün ediyor, zengin yiyeceklerle doyuyor, güzel kıyafetler giyiniyor. Fakir adam, ismi Lazar'dır, her gün bu zenginin sofrasından düşen kırıntıları yiyebilmek için can atıyor. Yaralarını köpekler yalıyor. Sonunda her ikisi de ölüyor. Lazar cennete tesli edilirken zengin adam cehennemde. Zengin adam yalvarıyor kardeşlerini uyarabilmek için Lazar'ı geri gönder diye. İsterseniz ayetleri okuyalım.
0: Lütfen.
1: Zengin adam şöyle dedi. Öyleyse baba, sana rica ederim, Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ıstırap yerine düşmesinler. Ama bunun mümkün olmayacağı ona söyleniyor. Başta da söylediğim gibi, ölülerin ruhları ölüler diyarında bulunduğu için bize haber göndermeleri imkansızdır. Ölüleri taklit eden, tanıyan kötü ruhlar hayatta kalanlara mesaj göndermekten hoşlanırlar.
0: Alexandra Hanım, bu oldukça tehlikeli görünüyor. Yani insanlar sevdikleriyle irtibata geçtiklerini düşünürken aslında şeytana hizmet eden düşmüş meleklerle, cinlerle iletişime geçiyorlar. Peki bunu yaparken insanlar üzerinde harfler, rakamlar, evet hayır yazıları olan bir tahta kullanıyorlar. Bu tahtanın bir özelliği var mı? Ruhlarla iletişime geçmek için kullanılır genelde diyebiliyorum ama siz ne dersiniz?
1: Evet, Vija veya Via tahtası deniyor ona. Vija tahtası alfabenin tüm harflerinin yazılı olduğu bir düzlemden ve harflerle işaretlerin belirtilmesini sağlayan saat benzeri sarkaçlı döner bir çizimden oluşur. Ek olarak rakamlar evet, hayır, hoşça kal ve benzeyen sözcükler de bulunur. 1891 yılında Amerikan mucit Elijah Bond tahtının patentini aldı. Bir yıl sonra William Fall patentini satın alıp tahtayı değiştirdikten sonra son halinin patentini aldı. Vija kelimesi eski Mısır'ın dilinde şans anlamına gelir. Fall geliştirdiği tahtayı ürettiğinde adlandırırken Fransızca ve Almanca evet anlamına gelen we ve ya kelimelerin birleşiminin etimolojisinden kaynaklandığını iddia etti.
0: Tabii bu işin başka bir boyutu da var. Yani insanlar bazen eğlence olsun diye ruh çağırıyorlar. Ama bazen de para karşılığında bu işin uzmanı olduğunu söyleyen kişilerden yardım alıyorlar. Bazen eğlence, bazen çaresizlik nedeniyle insanlar bu yola başvuruyor. Size sormak istediğim, bunu kişisel olarak yaparsak ya da bir medyum aracılığıyla da yapmış olsak, bu bizi etkiler mi? Etkilerse ne şekilde etkiler?
1: Evet, bu çok iyi bir soru ve bu konuda size bir örnek vermek isterim.
0: Lütfen.
1: 15 yaşındaki Semra, anne, baba ve abiyle birlikte yaşayan hayat dolu bir kız. Okulda iyi notlar alıyor, arkadaşlarıyla zaman geçirmekten hoşlanıyor. Annesinin çok hasta olduğu öğrendiğinde ise her şey değişiyor. 3 ay sonra annesi 38 yaşında vefat ediyor. Arkadaşlarının hayat devam ediyor, bir gün onunla birlikte olacaksın. Tesellilerine rağmen Semra'nın annesini o sırada çok özlem duyuyor. Annesinin sesini tekrar duymak için her şey yapmaya razı. O dönemde ne arkadaşlarıyla ne de başka bir şeyle ilgileniyor. Ev ödevlerini bile yapmaya bırakmış. Bu dönemde okuldan bir arkadaşı ona Ouija tahtasını gösteriyor ve bunu kullanarak annenle konuşabilirsin diyor. Semra bunun aptalca ve çocuk oyunu olduğunu zannettiği için ve başlarda pek önemsememesine rağmen yine de kendini o kadar çaresiz hissediyor ki denemeye karar veriyor. Okul arkadaşı karşısına otururken Semra parmaklarını tahtaya koyuyor ve annesinin ruhundan onunla konuşmasını rica ediyor. Cevap aniden geliyor. İmleç tahtada dönmeye başlayarak Semra'nın annesinin mesajlarını yazıyor. Seni çok özledim. Lütfen benim için ağlama. Ben burada çok mutluyum. Semra annesiyle sohbet ederken çok mutlu ve duygusal sözler paylaşarak sevinçten gözyaşları döküyor. Artık annesinin kaybetmiş gibi hissetmiyordu. Yeni keşfettiği iletişime devam etmek için ertesi gün okul çıkışını zor bekliyor. Bir sonraki gün okula bile gitmiyor. Babası ve abi yas tutukları için Semra'nın hayattan koptuğunun farkında bile değildilermiş. Zamanla arkadaş ve öğretmenlerinin telefonlarına çıkmamaya başlıyor Semra. Onlar da yavaş yavaş aramaktan vazgeçiyorlar. İlginç olan ise bu sohbetlerde Semra'nın annesinin ruhu hiçbir zaman kızının hayatta bu denli değiştiği için kaygılanmıyor. Okul notları annesinin ilgisini çekmiyor mesela. Bir kez bile gençlerin ölülerden çok yaşayanlarla zaman geçirmesi gerektiğinden bahsetmiyor. Bunun yerine Zemra'yı giderek daha çok doğaüstü dünyaya doğru yönlendiriyor. Ayrıca kızını ruh dünyasından birkaç arkadaşıyla tanıştırıyor. Onlar Semra'nın hayatına ruhani rehber olarak girmeye başlıyorlar ve psişik güçlerin nasıl çoğaltabildiğini öğretiyorlar. Ve aslında Semra hiçbir zaman gerçekten annesiyle konuşmadı. Annesi olduğunu iddia eden kötü bir ruhla irtibat kurdu ve kandırıldı. Kötü ruhlar insanları tanıyorsa onları kolayca taklit edebilirler. Bunun sonucu olarak Semra yaşamındaki güzel olan her şeyi kaybederek tam bir çöküntü yaşadı.
0: Alexandra'nın bu oldukça yıkıcı bir durum, çok kötü bir durum. Evet. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Peki biraz değiştireceğiz konuyu. Hani başta da dedik ya, atasözlerimize girmiş bir konuya geçeceğiz. Ne demiş atalarımız? Fala inanma, falsız da kalma. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ve ikinci bölümde Alexandra Hanım'la fal üzerinde konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bu hayatta güzel şeyler yaşayabiliyoruz ama bazen de bizim için çekilmez oluyor. Maalesef bu karışık dünyada yaşarken birçok zorluk ve problemlerle karşılaşıyoruz. Dünya zaman geçtikçe daha iyi olacağına, daha da kötüye gidiyor. Ekonomik sıkıntılar, yoğun trafik, garip garip insanlar, gelecek kaygısı, arkamızdan yapılan dedikodular bizi strese sokuyor, boğuyor ve bunaltıyor. Peki, yaşadığımız bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? Nasıl hayatımızı daha iyi, daha anlamlı, daha mutlu hale getirebiliriz? İşte Hayatın İçinden programında dedikodu, stres, kaygı, para, hayatın anlamı, evlilik gibi birçok konuda farklı önderlerle olan sohbetlerimizde bizi dinleyebilir, hayatınıza anlam katabilirsiniz.
1: Hayatın İçinden programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata.
5: Değerli dinleyiciler, kısa bir aranın ardından sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. İlk bölümde medyumluk hakkında konuştuk ve çarpıcı gerçeklere ulaştık Alexandra Hanım'la. Bu bölümde ise fal üzerine konuşacağız. İlk bölümde gördük ki medyumluk, ruh çağırma ciddi sonuçları olan bir uğraş. Falsa daha masum geliyor gözümüze. Özellikle bizim meşhur Türk kahvesi ardından ters çevrilen kapanan fincanlar. Belki sohbetimize bu soruyla başlayabiliriz. Fal nedir ve kahve falı dışında ne gibi fal çeşitleri vardır?
6: Fal bazı alet ve araçlarla ya da bazı yöntemlerle içinde bulunulan zamanla veya gelecekle ilgili yorumlar yapma ve tahminlerde bulunma işidir. Çeşitlerine gelince yüz falı, taro, iskambil falı, bakla falı, el falı, su falı gibi birçok fal çeşidi bulunur. Başka bir fal tarzı olan divination, gaybden haber almayı da içerir. Çünkü fal bakmak sadece kehanette bulunmak değil, aynı zamanda kötü ruhların belirtilerini yorumlamaya da içerir.
5: Alexandra Hanım, insanların çoğu eğlence olsun diye derler ama size göre insanlar neden fal baktırma ya da bakma ihtiyacı duyarlar?
6: Çoğumuz ruhsal bir merak hissettiğimiz için ufkumuzu genişletmek için uğraşıyoruz. Bu belki amaç olarak ne kadar iyi olsa da yanlış yola girmek bakımından tehlike içeriyor. Doğal yapımız gereği kendimizi aşan varlıklarla temas kurma isteğine sahibiz ve dünyadaki her kaynaktan bilgi alma isteği bizleri çekici gelebilir. Tanrı'yla gerçek bir ilişkimiz yoksa başka yollardan merakımızı tatmin etmeye çalışırız ve orada umut ve mutluluk ararız. Bu yolların isimleri okültizm, ezoterizm, gizli ilimler gibi farklılık gösterse de tümüyle Tanrı'nın isteği ve yetkisi dışında bir güç kullanılır. Okültistler insanların kaderini etkilemek için bu güçleri kullanarak kendilerini Tanrı'nın yerine koyuyorlar. Bir satanist şöyle bir açıklama yapmıştı. Dedi ki, bazılarımız şeytana direkt olarak tapınmıyoruz. Doğaya tapınıyoruz ve kendimizi yüceltiyoruz. İşte böylece şeytan ortalıkla görünüyor.
5: Çok ilginç. İşin bu yönüyle birlikte birçok insandan da şunları duyabiliyoruz. Şuradaki kişi işte her şeyi çok iyi biliyor. Falanca kişi gerçekten gelecekten haber veriyor gibi. Bu doğru olabilir mi? Bir insan bu tip kehanetlerde bulunabilir mi?
6: Hayır. Felcilerin gelecekteki olayların tahmin etmesinin mümkün olup olmadığı artık bilimsel bir tartışma konusu değildir ve batıl inanca atfedilir. Ama aynı zamanda her falcı sadece bir tahminde bulunur da demek istemiyorum. Öyle olsaydı tehlikesi olmazdı. Fakat bazıları fal bakarken şeytanın yani kötü ruhların etkisiyle bir şeyler görebilir. Bir falcı onların etkisinin altına kalırsa söylediklerini kısmen doğru çıkabilir. Ama şunu net olarak bilmeliyiz ki şeytan ve cinler her şeyi bilen varlıklar değildir. Bu özellik sadece Tanrı'ya aittir.
5: Fal konusunda farklı bir yönden de bakmak gerekir diye düşünüyorum. Dini açıdan yani. Fal konusu dini açıdan kabul gören bir şey midir?
6: Fal, İslam, Hristiyanlık ve Musevilik tarafından reddedilir. Bu dinlere göre fal bakmak Tanrı'ya karşı küstahça bir davranıştır.
5: Yani dini açıdan da sakıncalı bir durum. Buna rağmen adeta hayatın bir parçası olarak her yerde böyle insanlara rastlayabiliyoruz. Umarım bu program aracılığıyla hem ruh çağırmanın, medyumluğun hem de fal bakmanın ya da baktırmanın ne derece tehlikeli bir iş olduğunu kavrayabilmişlerdir dinleyicilerimiz. Son olarak sevdiklerini kaybeden, kaygıları olan, geleceğini merak eden insanlara ruh çağırma ve fal dışında önerebileceğiniz bir alternatif var mı?
6: Var tabii. Ruh çağırma ve fal gibi faydalı olduğu zannedilen araçla gerçekten faydasız ve zararlı çıkınca biz ne olur? Çaresiz mi kaldık o zaman? Aslında tek işe yarayan alternatif şudur. Bizi yaratan Tanrı'yla bir ilişki kurmak. Tanrı hem geçmişimizi hem de geleceğimizi bildiği ve bizi sevdiği için ona güvenebiliriz. Kutsal kitapta 16 mezmur 4. ayette ilginç bir söz vardır. Onu bir okumak istiyorum.
5: Lütfen.
6: Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Şimdi tek Tanrı'ya inananlar ben ilahların ardınca koşmam diyebilir. Ama fala bakan veya batıl inanca inanan kişi aslında tam bunu yapıyor. Tanrı'dan çok fala muskaya, tılsıma ve nazar boncuğuna güvenirsek bir şekilde farkında olmadan putperestlik yapmış oluyoruz. Ve Tanrı'nın dediği gibi derdimiz artacak. Ama Tanrı merhametlidir ve bizim dertlerimizin artmasını istemediği için bize her zaman bir dönüş fırsatı veriyor. Fal baktıysanız veya ruh çağırdıysanız bunları Rab İsa'ya itiraf edebilirsiniz. İsa Mesih bizim günahlarımız için çarmıhta öldü ve böylece bizim hak ettiğimiz cezayı ödedi. Bunu kabul ederseniz ve İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatınıza çağırırsanız, bütün işlediğiniz günahlardan arınacaksınız. İşte ruh çağırma ya da fal yerine yaşayan diri Tanrı ile ilişki içinde olabiliriz. Böylece her ihtiyacımız Tanrı tarafından karşılanacaktır.
5: Amin. Alexandra Hanım, çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız ve doğrusunu öğrenmek için bizimle bilgiler paylaştınız. Sevgili dinleyiciler, Bir Doğrusunu Öğrenelim programının daha sonuna geldik. Bugün medyumluk ve fal konusunda gerçekleri öğrendik. Bir sonraki programda yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Sorularınızı ve yorumlarınızı sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaştırmak isterseniz Twitter'da ve Facebook'ta arama bölümüne @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hepiniz esenlikle kalın, hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.